Hoca çoğla cahat kutuyu kasacağım beni kansansın. Bu ede kakka bir şensi takut resimun kaçar. Şimak nokar kaman aç.